0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Kerime Miktat İbni Mâdi Kerib'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hiçbir kimse midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak kadar birkaç lokma yeter. Çaresiz çok yemesi gerekiyorsa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve üçte birini de boş bırakmak suretiyle midesinin teneffüsüne imkan bıraksın."

Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşları. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak beyaz güvercin, beyaz güvercin.

sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum ahını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler gücenik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin.

Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin, benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım.

0: Bunları düşüneceksiniz. Ölüm var, ahiret var. Bu azgın nefsi frenlemenin, dolu düzgün giden bu hayatı sorgulayıp durdurmanın, faydalı olana devam, zararlıya son demenin yollarına bakmak zorundasınız. Öyle bir özgürlüğün içindesiniz ki, ayıplar artık ayıp listesinden başına bir K olmuş, kayıplara karışmış. Müslümanlar bile birbirini ayıplayamaz, samimi şekilde uyaramaz hale gelmişlerdir. Allah diyor bunu. Seni kimsenin görmediğini mi zannediyoruz? Arkadaşlar, takip altındayız. Dikkatli olması lazımdır. Kendimizi gözden geçirelim.
1: Mekke FM.
2: İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yalnızca şu iki kimseye imrenilebilir. Onlar gibi olmak istenebilir veya bu iki kimseye haset edilir. Bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı becerip başarabilen kimse, ikincisi kendisine ilim ve hikmet verilip onunla hükmeden ve onları öğreten kimse.

Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adamın biri çölde giderken filancanın bahçesini sula diye bir ses işitti. Bunun üzerine o bulut kara taşlık bir yere saptı ve oraya suyunu boşalttı. Derken su yollarından biri o suyun hepsini topladı. Bu adam suyu takip etti. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini gördü ve "Ey Allah'ın kulu, ismin nedir?" diye sordu. "İsmim filancadır," dedi ve buluttan işittiği ismi söyledi. Bunun üzerine o adam, "Ey Allah'ın kulu, adımın için soruyorsun," dedi. O da, "Ben şu suyu yağdıran buluttan isminizi anarak filancanın bahçesini sula dediğini duydum. Onun için soruyorum. Sen ne yapıyorsun ki bu lütfa eriştin?" dedi. Bahçe sahibi, "Madem ki merak ediyorsun, söyleyeyim. Ben bu bahçeden çıkan ürünü hesap ederim. Üçte birini sadaka olarak dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim, üçte birini de tohumluk olarak ayırırım," dedi.

Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

rüyamda gördüm. Bir an üşüdüm, sandım ki annem gelecek. Sessizce üstümü örtecek. Dünyalara değişmedim, sıcak nefesiyle, yumuşacık elleriyle beni sevecek. Senden ayrılınca gönlüm yasla doldu anne. Bir gün kavuşursak, boynuna sarılıp da ağlarsam, bana kızma anne. İçimdeki hasreti, içimdeki bu özlemi, gözyaşlarım dindirsin annem. Gözyaşlarım dindirsin canım annem.

0: Ebu Katade Haris İbni Rib'i'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının arasında kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin amellerin üstünü olduğundan bahsetti. Bunun üzerine bir kimse ayağa kalkıp, "Ya Resulallah, eğer ben Allah yolunda öldürülürsem, bu şehitlik benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, kaçmayıp sabrederek, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek, Allah yolunda öldürülürsen, günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" diye sordu. Adam, "Eğer ben Allah yolunda şehit olursam, bu benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz?" demiştim, dedi. Peygamberimiz de, "Evet, sen kaçmadan, sabrederek, ecrini sadece Allah'tan bekleyerek, Allah yolunda öldürülürsen, borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cibril söyledi." buyurdu.
1: Adam Gazze'yi kurtarıyor, toprağını kurtarıyor, işgal altında. Sen işgal altındaki bir insanın işgal kuvvetlerine tıkın, kıkın çıkmayacak. Vatanını savunan, namusunu savunan, yıkılan cam altında çocuğunu kurtarıp ambulans diye bağıran insana işte İsrail şu kadar terörist imha etti. İş oraya kadar götürüyor. Siz ne diyor Allah, birbirinizden öpüşmezseniz, kaynaşmazsanız, kaynatmazsanız, bacım kardeşim diye derdin derdimdir, muhabbetin muhabbetimdir, sevincin sevincimdir diyerekten bu yürekte bu olguda olmaz. Sırtıta vermezseniz, güç birliği yapmazsanız bu büyük bozgun devam eder. Fesadün kebir, bu büyük bozgun devam eder. Bu kafirlerin sizi hakimiyeti sürer diyor. Ayet böyle bitiyor.
2: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.

İlahi, ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel rezzaku ve enel merzuk ve entel maliku ve enel memluk ve entel ganiyyu ve enel fakir ve entel hayyu ve enel meyyit ve entel baki ve enel fani ve entel kerim ve enel la'im ve entel muhsin ve enel musir ve entel gafur ve enel muznib ve entel azim ve enel hakir ve entel kavi ve enel zayıf ve entel mu'ti ve enel sa'il ve entel emin ve enel hayif ve entel cevvad ve enel miskin ve entel mucib ve enel da'i ve entel şafi ve enel meriz vafirli zunubi ve tecavüz anni ve şfi emrazi ya Allah ya kafi ya Rabbi ya vafi ya rahimu ya şafi ya kerimu ya muafi fa'fu anni kulli zambin ve afini min kulli da'in verza anni ebeden bi rahmetike ya elhamer rahimin. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin, ben ise senin kölenim. Sen Haliksin, yaratansın, ben ise mahlukum, yaratılanım. Sen Rezzaksın, rızkı verensin, ben ise merzukum, rızkı verilenim. Sen Maliksin, mülkün sahibisin, ben ise memlukum. Sen azizsin, çok güçlüsün, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen ganisin, çok zenginsin, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen haysın, hayatı ebedi ile haysın, dirisin, ben ise meyitim, ölümlüyüm. Sen bakisin, ölümsüzsün, ben faniyim, ölümlüyüm, geçiciyim. Sen kerimsin, kerem sahibisin, ben ise le'imim, değersizim. Sen muhsinsin, iyilik eden, ihsan edensin, ben ise kötüyüm, kötülük eden, isyan edenim. Sen gafursun, günahları silen, bağışlayansın. Ben ise günahkarım. Sen azimsin, ululuk ve azame sahibisin. Büyüksün, yücesin. Ben ise hakirim, küçüğüm, değersizim. Sen kavisin, güçlüsün, kuvvetlisin. Ben ise zayıfım, çok güçsüzüm ve acizim. Sen mutisin, verensin, ben ise isteyenim, dilenenim. Sen eminsin, emniyetlisin, emniyeti verensin, ben ise hayifim, korkudayım, korkuluyum. Sen cevvatsın, çok cömertsin, bol bol verensin, ben ise miskinim, muhtacım, yoksulum. Sen mucibsin, duaları kabul edensin, duaları gereğini yerine getirensin, ben ise dua edenim, dua ederek isteyenim. Sen şafisin, şifa veren sensin, ben ise merizim, hastayım. Ya Rabbi, şifa veren sensin, hasta olan ise benim.
Allah'ım, gerçek budur. Benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Allahu, ya Kafi, ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahim, ya Şafi, ya Kerim, ya Muafi. Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Beni affet. Benim bütün dertlerime devalar ver. Afiyetler nasip eyle. Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle. Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bana rahmetinle muamele eyle. Amin. Amin. Amin.

Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.

Öylesine candan bağlıydı ki o Hak Resul'e. Kainatın efendisi ebedi aleme göç edince Bilal-i Habeşi onun hasretine daha fazla dayanamadı. Ve Medine-i Münevvere'den göç etti. Aradan zaman geçti. Ve bir gece kainatın efendisini rüyasında gördü. Kainatın efendisi, "Nedir bu vefasızlık ey Bilal? Hiç ziyaretimize gelmez oldun." dediler. Bilal gözyaşlarıyla uyandı. Ve hemen Medine-i Münevvere'ye, Efendimizin kabri başına geldi. "Esselamu aleyke ya Resulallah. Affet, affet ya Resulallah." diye kabri başında gözyaşlarına boğuldu. Ve Bilal'i orada görenler, "Ey Bilal, ne olur eski günlerdeki gibi bir ezan oku bize." dediler. Hazreti Bilal, "Hayır, hayır, okuyamam." dedi. Ezan okuyunca efendim imam olurdu. "Aklıma gelir, dayanamam buna." dedi. Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz rica edince, "Resulullah hayattayken sizi kırmazdı. Ben nasıl kırarım sizi?" dedi. Ve o yürekleri yakan sesiyle "Allahu Ekber" diye seslendi. Hazreti Bilal'in sesini duyan Medine halkı, "Bilal geri dönmüş." dediler. "Sanki Resulullah imam olacak şimdi." dediler. Ve tüm Medine halkının gözünden yaşlar akmaya başladı.

derdimin dermanı, başımın tacı. Senden başka kimsem yoktur, yoktur bilesin. Gönlümün sultanı, gözümün nuru, efendim, sahibim, her şeyim sensin, her şeyim sensin.

derdimin dermanı, başımın tacı. Senden başka kimsem yoktur, yoktur bilesin. Gönlümün sultanı, gözümün nuru, efendim, sahibim, her şeyim sensin, her şeyim sensin.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun, acele kıldırsın. Çünkü cemaat arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığındaysa dilediği kadar uzatsın. Başka bir rivayette iş güç sahibi olanı vardır.

ekmel pirim. Ben haddimi aşıyorum. Layık değilim bilirim. Himmetini diliyorum. Küfrün eşiğindeyim. Düştüm, düşüyorum. Ömrümün kışındayım. Baharımda üşüyorum.

Gamküsarım, düştüm gama. Bittim, yetiş imdadıma. Gerçi bir mücrimim ama nusretini biliyorum. Dört yanım bin bir kusur. Sardı fısku fücur. Yordu beni bir futur. Kendimle boğuşuyorum.

Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah, her varlığa karşı iyi davranılmasını emretmiştir. Öyleyse, canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde, öldürmeyi bile işkence verici ve eziyet eder şekilde değil, güzel bir şekilde yapın. Bir hayvanı boğazladığınızda da, ona eziyet vermeksizin güzel bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kimse, bıçağını iyi bilesin. Sivri ettirsin de, hayvanına eziyet çektirmesin.

0: Beni iyi dinleyin, iyi dinleyin. Allah bu tatlısı nasıl çıkartacak? İmtihanlarınız olacak. Hiç kusura bakmayın. Ya böyle vagona binip böyle sallamayacaksınız. Uçağa binerken son poz olmayacak böyle şey. Görüşürüz. Hadi öptüm. İyi günler. Hangi kafede buluşuyoruz? Nereden nargile fokurdatıyoruz? Bu keyfin Allah bir sallamasını yapacak, haberiniz olsun. Bu aşırı keyfin, bu aşırı rahatın, bu aşırı salmışlığın, bu kendi dinini kendi aşındırmanın, kendi dinini kendini yalamaya dönüştürmenin, gönüllü olarak isyan etmenin, gönüllü olarak ibadet terk etmenin, gönüllü olarak lahitlaşmanın Allah bir ön camdan seni çıkartma imtihanını yapacak, bunu bilesin.
1: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkar.
2: Cennetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şüphesiz ki bana salavat okuyan kimsenin selamını almam için Allahu Teala bana ruhumu iade eder.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah yolunda cihad için harcadığın para, bir köleyi hürriyetine kavuşturmak için harcadığın para, muhtaç fakire sadaka olarak verdiğin para, bir de çoluk çocuğuna harcadığın paralar var ya, işte bunlar içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı çoluk çocuğuna harcadığın paradır.

0: Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.
1: Abdullah İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: çiftlik ve akar edinerek dünyaya dalmaktan sakınınız.

bir yol. Sonu olan ama bilinmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı bir yol. İçinde insanlar var. Hepsi gidiyorlar. Bazıları tüm temiz ve mübarek halleriyle düzgün ilerliyorlar. Rahman'ın istediği gibi. Bazıları ise ters istikamette geri geri gidiyorlar. Ve tüm insanların, hiçbirinin inkar edemediği bir buluşma noktası var. Yarını olmayan vuslat gecesi. Yarını olmayan vuslat gecesi. Önceden gönderdiğin iyi ya da kötü amellerinle buluşma gecesi. Ölüm. Ehli hayalinin, çocuklarının, evlatlarının, yakınlarının, hanımının ağlamaları, sızlamaları, ahı eninleri senin için faydasız. Seni götürürler. Omuzlar üstünde giderken insanlara seslenirsin. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni tanımıyor musunuz? Hani beni çok seviyordunuz? Hani dostum olduğunuzu iddia ediyordunuz? Sonra kabir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Sonrası nebilerin, peygamberlerin dahi nefsi nefsi dediği bir mekan. İnsanlar orada perişan olmuşlar. Peygamberler dahi, Allah'ın en yüce yarattığı o mükemmel insanlar dahi nefsi nefsi diyorlar. Ümmetlerini unutmuşlar. Kendilerini düşünüyorlar. Ve orası herkesin perişan olduğu, müthiş derecede terlediği bir yer. Terler kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin boğazına, kiminin belki defaatle boyunu aşacak bir şekilde yükselmiş. İnsanlar terlere boğulmuşlar, feryat ediyorlar. İşte orası mahşer. Galiba hesap başlıyor. Amel defterleri dağıtılıyor. İnsanlar bir köprünün başındalar. Altında cehennem var. Defterini sol elinden alanlar, teker teker kıldan ince, kılıçtan keskin olan o köprüden aşağıya düşüyorlar. Sonrası malum. Bazıları göz açıp kapayıncaya kadar, bazıları şimşek gibi, bazıları rüzgar gibi, bazıları at üstünde koşar gibi, bazıları insan gibi koşar gibi, bazıları yürüyerek, bazıları sürünerek geçiyorlar. Herkes günahı nispetinde aşağıdan ateşlerin, alevlerin kendisini yalamasıyla oradan geçiyorlar. Orası sırat. İşte sonu olan, görülmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı, bazıları için ebeden azabın, bazıları için ebeden mükafatın ve sonsuz nimetlerin başladığı bir yol. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu ömür yolunu hayırla itmam edenlerden eylesin cümlemizi. Allah'ın rahmet ve bereketi, mağfiret ve hidayeti, tehlikelerden selamete çıkarıcılığı hali üzerinize olsun.

0: Zor zamanda İslam'ı yaşarsanız zorlandığınızdan dolayı bir de eziyetten sevap alırsınız. Kur'an okumada çok mahir bir adamsınız. Okuyorsunuz o biçim. Sesiniz, teşvidiniz, maharici hurufunuz, kıraat tarzınız insanları hasta ediyor. Dinledikçe milletin dinlesi geliyor. Kur'an okuyan, okumada zorlanan, kütük sökmek gibi, patinaj yapan araba gibi, yürümekte zorlanan birisi gibi arkadaşlar, yani bayağı zor söküyorsunuz. Zorlandığınız için diyor Peygamberimiz, zorlanmandan dolayı bir sevap alacaksın. Aynı zamanda eksiğinle beraber okuduğun için kıraatten de bir sevap alacaksın. Bu dini mübin İslam'ı yaşarken zorlanırsanız eğer, ondan da ayrı para alacaksınız.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.

İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, sözünde, işinde doğru ve vahiy ile doğruluğu tasdik olandır. Bize şöyle buyurdu, sizden birinizin, yaratılışının başlangıcı olan temel maddeler, anasının karnında 40 günde derlenip toplanır. Sonra ikinci 40 günlük zaman içinde kan pıhtısı haline döner. Sonra o kadar müddet zarfında da bir et parçası haline gelir. Daha sonra Allah bir melek gönderir de ona ruh üfürür ve şu 4 şeyi yazması da emrolunur. O kimsenin rızkını, ecelini, amelini ve iyi bir kimse mi yoksa kötü bir kimse mi olacağı. Kendisinden başka gerçek ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biri cennetliklerin yaptığı işi yapar ve kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeyken yazılan hüküm öne geçer ve cehennemliklerin yaptıkları amelleri yaparak cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin yaptıkları işleri yapar ve kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeki yazılan yazgının hükmü öne geçer ve o kişi cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder ve cennete girer.

Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.

sapanlı gençler. Selam size ey Hamaslı mücahitler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetim.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haksız yere adam öldürüp haram kan akıtmadıkça mümin kişi için dininde ümit sahası açık olup Allah'ın rahmetini umması devam eder.

yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak pak. Bastı.

0: İnsanın beşer elinin değdiği her şey eskimeye mahkumdur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın böyle mucizevi yönü bundan kaynaklı. Neden mesela Avrupa'da ateistlik, işte Amerika'da, Avrupa'da gençler ateizme doğru gidiyor. Şimdi günümüzde şey deniliyor, işte Türkiye'de de ateizme, deizme gidiyor filan. O Kur'an'la gençlerin bağı kesildiğinden kaynaklı. Hı hı. Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanın yani ateist ya da deist olması mümkün değil, söz konusu evet. değil. Çünkü mucizevi bir kitap. Beşer eli değmediği için eskimiyor. Yani İncil'i okursanız artık komediye döner. Neden? Hmm. Çünkü bugün en vizyon, işte bütün Oscar ödüllerini alan bir filmi 10 yıl sonra izle, komik gelmeye başlar. Çünkü teknoloji ilerledi, efektler bilmem.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlardan en hayırlı geçim yolunu tutanlardan biri, Allah için savaşmak üzere atının dizginlerine yapışan kimsedir. O kişi savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyunca ölümü göze alıp atının sırtında o yöne uçar ve ölümün kol gezdiği yerlere kendini atar. Yine insanlardan en hayırlı geçim yolu tutanlardan biri de tepelerden birinde veya vadilerden birinde koyunlarını otlatan kimsedir. Bu kimse de namazına gereği şekilde duyarlı ve devamlı olup zekatını veriyor ve ölünceye kadar da Rabbine kulluğa devam ediyor ve insanlara karşı da daima iyilikte bulunan ve faydası dokunan kimsedir.

Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.

İbni Abbas ve Enes bin Malik'ten, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Adem oğlunun bir vadi dolusu altını olsa, bir vadi daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah, tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.

Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan bir kişiyi askeri bir bölüğe komutan tayin edip bir gazaya göndermişti. Bu zat her imam olduğunda namazını zamm-ı surelerden İhlas suresini okuyarak rekatları tamamlardı. Dönüşte durumu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. O da "Niçin böyle yaptığını sorunuz." buyurdular. Onlar da sorunca İhlas suresi Rahman'ın sıfatlarını içeriyor. Bu sebeple ben onu okumayı severim dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz buyurdu.

0: Yorulmaz mısın sabahtan akşama omzunda kırba su dağıtmak?
1: Su arkı bahçeye su götürmekten yorulur mu?
0: Yorulmaz.
1: Şeyhim der ki, aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.
2: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, ismini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

kabir karanlığında. Ne olur bizi bırakma, mahşerin dehşetli anında. Bizi ne olur yaşatma.

Nafi'den rivayet edildiğine göre Ömer İbnül Hattab, Allah ondan razı olsun, ilk hicret eden sahabilere 4'er bin, oğlu Abdullah'a da 3500 dirhem maaş bağlamıştı. Hazreti Ömer'e, oğlun da ilk hicret edenlerden biridir. Onun hakkını niçin kıstın diye sordular. Hazreti Ömer de şunları söyledi. Oğlum babasıyla birlikte hicret etti. O yüzden tek başına hicret edenlerle bir tutulamaz.''

0: Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni.
1: Sizin yeriniz burası.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Ebu Ma'bed Miktat İbni Esved, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, kâfirlerden biriyle karşılaşsam, vuruşurken ellerimden birini kılıçla vurup koparsa, sonra da benden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınıp ben Müslüman oldum dese, onu öldürebilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakın onu öldürme buyurdu. Ben de, ey Allah'ın Resulü, adam benim iki elimden birini kopardıktan sonra bu sözü söylüyorsa dedim. Bunun üzerine, sakın öldürme. Eğer onu öldürürsen, o senin kendisini öldürmezden önceki durumundadır. Sen ise onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşmüş olursun buyurdu.

0: Bunları bilin. Tesbihin sevabını konuşmak kolay. Camide kalmanın çok konuştum onları ben. Kolay. Hatim indirme, kaç atmeler dualayayım, o da kolay. Şimdi uluslararası bir strateji söz konusu. Bunları bilmezseniz kusura bakmayın kaz gibi yolunursunuz. Ne konuşacaksınız? Nasıl bakacaksınız? Vay Putin de yumuşadı diyeceksiniz. Ondan sonra ikinci seansa geçecekler. Sizi diyor Allah dilleriyle, yazılarıyla, övgüleriyle idare ederler. Memnun etmeye çalışırlar. Ve tebe kulubun yüreklere asla. Geçici olarak bile söylediklerini dayanamayarak söylerler. Kurban olduğum Allah konuşuyor kardeşim. Bir psikolog, bir psikiyatrist, bir savaş muhabiri konuşmuyor. Allah Allah. Doğrusunu söylüyor. Bunların hepsi çıktı. Çıkmaya devam ediyor ama biz Allah'a evet demekte biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizi tenzih ediyorum.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.
1: Abdullah İbni Amr İbni As, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Ne yapıyorsunuz diye sordu. Biz de yıkılmak üzere olan kulübemizi onarıyoruz dedik. Bunun üzerine ölümün bu yıkılma işinden daha çabuk geleceğini sanıyorum buyurdular.

Üsame'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben cennetin kapısında durdum. Gördüm ki girenlerin çoğunluğu darlıkta yaşayan muhtaç kimselerdi. Zenginlerse hesapları görülmek üzere alıkonulmuştu. Kesin olarak cehennemlik olanlarınsa ateşe girmeleri emrolunmuştu. Cehennemin kapısında durdum ve baktım oraya girenlerin çoğu da kadınlardı."

0: Rabbisini sayan adam. Rabbini sayıyorsan, Rabbini seviyorsan nefsine hayır de diyor Allah ya, yeter ya. Hayat boyu nefsine köpeklik yaptın. Hayat boyu ona kulluk yaptın. Tanrı gibi taptın, daha büyüğünü söyleyeyim. İlah gibi taptın. Delilin var mıdır? Gözüne çakayım istersen. Bismillah. Eferayte menittekade ilahehu hevahu. Allah diyor ki kendi arzularını, isteklerini. Ayet çiğnenmiş, hadis çiğnenmiş, hukuk çiğnenmiş, cennete sallanmış gitmiş, cehennemin dibini boylayacakmış, hiç kazmıyor, hiç etkilenmiyor. Canı ne isterse tanrısı o. Allah diyor ki ey nefsinin isteklerini ilah edinen, tanrı yapan alçak diyor ya. Kur'an'da iki yerde var ya.
1: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.

Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Kıyamet günü cehennemliklerin azabı en hafif olanı o kimsedir ki ayaklarının altına iki kor ateş konulur da onun etkisiyle beyni kaynar. Hiçbir kimsenin kendisi kadar şiddetli azapta olduğunu hatırına getirmez. Halbuki o azap edilenlerin en hafifidir.

Ebu Abdullah Tarık İbni Eşyem'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Her kim Allah'tan başka gerçek ilah yoktur der ve Allah'ın dışında ibadet edilip saygı duyulanları inkar ederse, onun malı ve canı haramdır, dokunulamaz. Gizli hallerinin hesabı ise Allah'a aittir.

Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

Müslümana maddi manevi işkence ve eziyet eden kas katı kafir topluluğu ile onlara direkt endirekt destek veren, psiko destek sağlayan, alkışlayan, onaylayan olur izni Orta Doğu'da veriyorlar bugün. İsrail'e olur onay veren, izin veren birçok Yahudileşmiş Arap toplumu var. Toplumun liderlerini kastettim. Halka hürmetimiz var. Allah diyor ki o peygamber kadri Siyonistlerle aynı cehenneme tıkayacağım sizi, ben aynı cehenneme. Ben Allah olarak söz veriyorum. Sizi onlara göz kırpan, onları palazlandıran, destekleyen, onları güçlendiren, size dikkatli olun lütfen. Özellikle ekonomik konuda onların kesesine, kasasına giren mevzularda biraz daha seçici olun. Elinizde isimler olsun, rakamlar olsun. Çoluk çocuğa benzer şeyleri önerin. Size dikkat edin sevgili kardeşim.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir Ömer'e, Allah onlardan razı olsun, Ümmü Eymen'e, Allah ondan razı olsun, gidelim. Rasulullah'ın ziyaret ettiği gibi biz de onu ziyaret edelim, dedi. İkisi beraber oraya geldiklerinde Ümmü Eymen ağladı. Onlar da, niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Dediler. Ümmü Eymen de, ben Rasulullah vefat etti diye ağlamıyorum. Allah katındaki nimetlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha hayırlı olduğunu biliyorum. Fakat ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum deyince, Ebu Bekir ve Ömer de, Allah onlardan razı olsun, duygulandılar ve hep birlikte ağlamaya başladılar.

0: Muhammed Resulullah.
1: Hay Allah'ı! Hay Allah!
2: Allah! Allah! Sensin Allah! Sanadır kulluğum. Sendedir çarem. Seninledir varlığım. Seni arar ruhum. Seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzünü. Başkasına rağbet ettirme kalbimi.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cihadın en faziletlisi, zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır.

zamanı kolluyorum her an. Geçen günler ömürden, düşündükçe donuyor içimdeki kan, sana olan düşkünlüğümden. Yıllar geldi geçti, hep yalan oldu. Sayılı günler tez geçermiş diyorlar. Sana olan hasretimden rengim sararıp soldu. Seven sevdiğine kavuşunca açarmış diyorlar. Bırak açmasam da olur senin yanında.

beni hasır olarak serin ayağının altına. Her bastığında üzerime ruhum semaya açılır. Senin ayağının tozu cennetten daha tatlıdır. Ey güzeller güzel efendim, layık olabilmek mümkün mü sana? Sen ki ümmetin için şevkle yandın, bizler layık olamadık sana. Kılavuz belli, anlayan yok. Gelse de görse o nebi halimizi, şefaati hangimiz hak ettik diyebiliriz. Bizim için üzülmesin, bizim için üzülmesin o gül kokulu efendimiz.

0: Başımıza ne gelir ise hamd ve şükrü unuttuğumuzdan gelir. Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz hamd nedir diye sorulanda buyurdu ki, hamd nimet içinde nimeti vereni görmektir. Şükür ise hamda devam etmektir. Şükreden üç türlüdür. İlki şakir ki şükürden türer, varlığa şükreder. İkincisi şekür ise belaya şükredendir. Sonuncusu ise şekkardır. Şekkar ise her ne geldiyse ondan geldiğine sevinip razı olandır. Varlığa şükretmeyi unutuveririz ama ilk belada isyan ederiz.
1: Ebu Abdurrahman Zeyd İbni Halid el-Cüheni'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim Allah yolunda savaşacak bir mücahidin gerekli teçhizatını hazırlar ve tüm ihtiyaçlarını karşılarsa gerçekten savaşa gitmiş gibi sevap kazanır. Cihada giden mücahidin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp ihtiyaçlarını karşılayan kimse de sanki savaşa katılmış gibi sevap kazanır.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.

Ali'nin sevgisi gibi, Ebu Bekir, Osman gibi, ben de seviyorum seni. Ben

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güçlü kimse, insanları güreşte yenen kimse değil, öfkelendiği zaman kendine hakim olan kimsedir.

0: Ya Muiz, ya Muiz, İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.
1: Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bir topluluğu seven fakat onların işlediği amellerle onlara ulaşamayan kişi hakkında ne dersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

0: İsmi Süphan Virdin mi var? Bahçelerde yurdu mu var? Benzileğin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül.
1: Pek bir güzel öter. Dertli dertli öter.
2: KFM.

Asıl adı Hint binti Ebu Ümeyye Huzeyfe el-Mahzumiye olan Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkacağı zaman şöyle dua ederdi: Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'a güveniyorum. Allah'ım, sapmaktan ve saptırılmaktan, doğru yoldan kaymak ve kaydırılmış olmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım.

Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir, sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez, sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar, yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar, huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar, başkalarının yanında.

0: İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haksız yere öldürülen herkesin kanında Adem'in ilk oğlu Kabil'in günah payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi.
1: Mekke efendim.

0: Hakikat sırlarına bizi yaklaştırabilecek en kestirme yol, hüznümüzü ve kederimizi ehil olmayanlardan gizlemektir. Kur'an-ı Kerim, Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf ve Bünyamin'in acısını yaşarken nasıl davrandığını bize örnek veriyor. Yakup da şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak alemlerin Rabbine arz ediyorum. Yaşadığımız hüznü ve kederi bir sır olarak içimizde saklamak, hiç yaşanmamış gibi sinemizde gizlemek." Karacaoğlan o kadar güzel ifade etmiş ki, "Bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var. Gülüp oynadığım ele karşıdır."
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, kulları hakkında gayret gösterir. Allah'ın gayreti, haram kıldığı şeyleri insanların işlemelerine karşı olmasıdır.

Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.

Yetimdin, baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına, gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te, avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerim buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken,

Altın Saçlı Bahar. Bu mevsim o kadar coşkun ki sular, çığlık çığlık vadi, dere inliyor. Sular gibi köpürüyor duygular, gel sonsuza yelken açalım diyor. Nur yağıyor, ışık sarmış her yanı, zaman artık sevinç neşe zamanı. Beklemiştik mevsimlerce bu anı, bir bir ölenler bir bir diriliyor. Her yanda güzellik, her yanda ahenk, geçmişteki muhteşem günlere denk. Ve bahçelerimizde hevenk hevenk, bir başka tatta meyveler eriyor. Duygularla dolu esiyor rüzgar, kabarıyor denizlerde dalgalar, enginlerde altın saçlı bir bahar, bin bir renk ve desenle tülleniyor. Ve yarınlar daha aydın olacak, dünya yeniden ışıkla dolacak, yıllanmış karanlıklar boğulacak, muştusu ulu divandan geliyor.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi Ebu Abdullah Sevban İbni Bücdüt'ten bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin harcadığı paraların en hayırlısı ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı parayla Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği para ve bir de Allah yolunda cihad eden arkadaşlarına sarf ettiği paradır.

Meltemler gibi üfül üfüldür bazen kader. Zaman zaman da bir Poyraz gibi zorlu eser. Koca dağlar önünde toz duman olur gider. Ayakları baş, başları da yerde bir eder. Zaman olur dertli sineleri okşar geçer. Bir bakarsın mutlu çehrelere gamlar serper. Bir sırlı program ki asla aklımız ermez. Sırlara açık olanlarsa hiç dize gelmez. İnan ve şaşkınlığa düşüp sakın yıkılma. Güzellere göz kapayıp çirkine takılma. Dağların güneşe baktığı gibi ona bak. Hep nurunu kolla. Zulmeti bir yana bırak. Arifler gibi dön dur hadiseler içinde. İyi yanlarını gör, zevkin de, kederin de. Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise. Ümit kaynağı ol olabilirsen herkese. Bir asude bucak arayan hep sana koşsun. Girenler iklimine şevkü tarafla coşsun.

Kalbim bir muamma, gözlerin kilit. Bakışların yaktı beni derinden. Cemalini seyrederken ruhum uçtu bedenimden. Ben Muhammed'e aşığım. Varsın kimin olursa olsun bağ, bostan. Dünya namına bütün zevkleri benden alsan. Bir tek o sevgiliyi bana bağışlasan. Ben Muhammed'e aşığım. Cennette köş, huri bir de varmış mekan. Irmaklar baldan akarmış hem de ikram. Ben o sevgili olmadan zevk dahi almam. Ben Muhammed'e aşığım. Gözlerim buğulanır adını duysam. Aşk şarabını tatmayana ne anlatsam. Ölümle hayat arasında tek tercih yapsam. Ben Muhammed'e aşığım. Varsın Ferhat şirin için dağları delsin dursun. Mecnun çöllerde Leyla'sıyla avunsun. Kerem astısına yansın kül olsun. Ben Muhammed'e aşığım. Ruhum bedenimden ayrılsa, hem bedenim hem de ruhum aşıktır ona. Kurban olurum ben senin uğruna. Ben Muhammed'e aşığım. En büyük hakikattir bu, değişmez. Onu tanıyan başka sevgili istemez. Onu gören göz başka şey görmez. Ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım.

Yunuslar sevildi adınla, Mevlanalar döndü şanınla, alemlere rahmet yağdı nurunla. Ben Muhammed'e aşığım. Seven sevdiğiyle beraberdir hadis. Senden başkasını sevmek geçici bir his. Sen cansın, canansın, yarsın. Ben Muhammed'e aşığım. Allah en çok seni sevdi. Allah'ı en çok sen sevdin. Bu kul yolunda can versin. Ben Muhammed'e aşığım. Ne muhteşem yaratmış üstünlük sende. En merhametli, en cömert, en güzelsin. Seni tanıyan malı, canı ne etsin? Ben Muhammed'e aşığım. Vallahi senden başkasına aşık olmadım ben. Bundan sonra da kimseye bağlanmam ben. Varsan sen, yoksan sen. Ben Muhammed'e aşığım. Hazreti Süleyman'ın servetini serseler önüme, Hazreti Yusuf'un güzelliğini giydirseler tenime, onun devesi olmanın değişmem şerefine, ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım. Ben Muhammed'e aşığım.

0: O şiirinden dolayı İslam'la alay ettiği şeyiyle katli vaciptir emri çıkıyor. O da diyor ki kardeşim bak gelip Peygamber Efendimiz'den özür dileyen, pişman olduğunu söyleyen herkesi Peygamber Efendimiz affediyor. Sen de gel. Kabil Zühir Müslüman oluyor. Geliyor Efendimiz'in yanına tavır ve davranışlarıyla anladım peygamber olduğunu. Daha önce tanımıyordum. Ben dizinin dibine oturdum. Dedim ki çok pişmanım sizin için söylediklerimden dolayı. Beni bağışlamanızı istirham ediyorum. Sen kimsin diyor Efendimiz. Ben Kabbin Züheyr. Efendimiz şöyle buyuruyor. O şiiri sen mi yazdın? Sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e dön. Nasıldı Ebu Bekir o şiir? Sonra Efendimiz tekrar ediyor. Kabbin Züheyr şiir bittiği zaman. Ya Resulallah ben orada kandırdı maksadı demedim. Kanmak anlamında ben onu söyledim diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evet Ebu Bekir emin.
1: Ya kabıd ya basit. Ya kabıd ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi sen ki imkansızı mümkün kılarsın darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbi.

Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet." Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: "Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle vasiyet etti: Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve muhtaç durumda olanlara uygun bir pay ayır."

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bütün işlerinizde geri kalıp ileri de gitmeden orta yolu tutunuz ve dost doğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz yaptığı ameller sayesinde cehennemden kurtuluşa eremez. Ashab, sen de mi ya Resulallah? Dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki, Allah rahmet ve lütfuyla beni bağışlarsa, o başka.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.

Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

0: Sayıları bizden fazla ama gene de adil bir savaş olacak. Biz onları görüyoruz, onlar bizi. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam.
1: Abdullah İbni Amr'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman olup yetecek kadar malı da olan ve verilene kanaat etmesini bilen gerçekten kurtulmuştur.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Ya Vasil, ya Vasil, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.
2: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mekke fethinden sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihad niyetinde olmak vardır. O halde Allah yolunda savaşa çağrıldığınızda hemen katılın.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine de kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her an işte seni, yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimi, kurtar beni bu kafesten. Ne olur gülüm, sen ki yar dediğim, sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık, İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, ey dertlerimizin dermanı, güzeller güzeli Nebi, canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

çocuktun. En çok kimi seviyorsun derdin, seni derdimi. En çok Allah sevilir diye okşardım başımı. Sonra kimi seviyorsun dediğinde ben seni seviyorum derdim. Sen hayır Resulullah'ı derdin yine başımı okşayarak. Onlardan sonra seni sevmeme izin verirdin. Ana, ben Allah'ımı ilk senden öğrendim daha çocukken. Senin Allah sana yeter sözlerinle tutunmaya çalıştım hayat.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: altın, gümüş, kumaş ve elbiseye kul köle olanlar helak oldular. Bu tip insanlar kendilerine verilse sevinirler, verilmezse hoşlanmazlar.

Kullarım hakkında lütfen olumsuz düşünmeyin diyor Allah ya. Arkadaşlar niyet okumak yok. Biz insanların kalbini yararak, okuyarak karar veremeyiz ki. Öyle bir hakkımız yok, alanımız değil. Allah da hiç asla izin vermemiş. Kendi hanımınızın, beyinizin, çocuğunuzun, ebeveyninizin, can ciğer kankalarınızın bile kalbiyle alakalı yorumları yapmayın arkadaşlar. O işi Allah'a bırakın. Dolayısıyla bu mübarek mevsim çok farklı bir mevsimdir. Bunun farklılığını insanların yüzünden görüyorsunuz, yüzünde izliyorsunuz. Bu mübarek mevsim girer girmez bakıyorsunuz nice insanlar gayrimeşru işleri, kimisi tövbe etmiş bırakmış, kimisi bu mevsime saygısından bırakmış. İnsanlar hakkında iyi düşünmek lazımdır. Fakat insanlar kendi kendine mazeret uydurmamalı, nedenlerin içinleri kendi kafasına göre ayarlamalı, işi ehline götürmelidir arkadaşlar.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine de kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her an işte seni, yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimi, kurtar beni bu kafesten. Ne olur gülüm, sen ki yar dediğim, sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık, İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, ey dertlerimizin dermanı, güzeller güzeli Nebi, canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.

Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözleri.

Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden güzel Allah'ım, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, arş-ı alana uzanan eller hürmetine, rükûna eğilen beller hürmetine

diller hürmetine, aşkınla ağlayan gözler hürmetine. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, evliyalar, enbiyalar hürmetine.

Aşıklar dergahında hep seni sordum. Elimde kalem, yüreğimde sevgin. Mecnun misali yollara düştüm. Neredesin ey güzeller güzeli, en sevdiğim? En sevdiğim. Gittiğin yere ben de geleyim. Seni işitip seni göreyim. Yanında diz çöküp efendim, cemalini sonsuza dek seyredeyim. Ne gül, ne bülbül asla benzemez sana. Sen alemlere rahmet, nur üstü nursun. Kalbimde çakılı mıh gibi adın. Aşkınla her an yanıp kavrulmaktayım. Ey nuru hüda, ey mührü cemil, ey güzeller güzeli sultanı yar. Aşığınım, biçareyim, geldim kapına. Bir ışık ver, ne olur, uzaklardan da olsa.

0: nurlu yoluna kurban oldum. Kurban oldum. Aşkınla yandım, yandım, kavruldum. Kavruldum. Taze gül idim, sararıp soldum. Ben senin sevdanda kendimi buldum. Ey Nur-u Hüda, ey can efendim, canlara canan sensin efendim. Aleme rahmet, gönüle ferman, dertlere derman sensin efendim, sensin efendim.
1: Ömer İbnül Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Eğer siz Allah'a gereği gibi güvenip tevekkül etseydiniz, Allah size de kuşlara verdiği gibi rızık verirdi. Çünkü kuşlar, sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursakla dönerler.

0: Hay Allah!
1: Ömer İbnül Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, esirler arasında çocuğundan ayrılan bir kadın gördü. Kadın, çocuğuna hasretinden dolayı rast geldiği her çocuğu kucağına alıyor ve emziriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere, "Hiç bu kadın çocuğunu ateşe atar mı?" diye sordu. Onlar, "Asla atmaz" cevabını verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde biliniz ki Allah'ın kullarına merhamet ve acıması, bu kadının çocuğuna merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Ya vekil, ya vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

0: Ne zaman diyor Allah o toplum, arkadaşlar bakın, biz Müslüman bir toplumuz. %99'umuz Müslüman olduğu iddia ediliyor. Öyle bir şey ortaya konuluyor. Ben %100 demek isterim yani. Niye ben insanları kafir göreyim ki? Ama arkadaşlar, bitkisel hayatta gibi bir İslam var. Bitkisel hayatta adam komada, yoğun bakımda. Makinalar örmediğini söylüyor. 2.80 uzanmış. Oradaki ibreler konuşuyor bu adam yaşıyor diye. Namazı yaşamıyor, orucu yaşamıyor, zikri yaşamıyor, namusu yaşamıyor, tesettür yaşamıyor. Hayası yaşamıyor, edebi yaşamıyor, akrabalığı yaşamıyor, arkadaşı yaşamıyor. Ana ve hakları, evlat hakları yaşamıyor. Yani özelde ve genelde İslam'ın bir insandan beklediği taban olmazsa olmaz, bunsuz Müslümanlığı kabul etmiyorum dediği farzlar yaşamıyor. Ama adam hala Müslümanım diyor.
1: Muhammed! Muhammed!

Doğduğunda yetimdin. Baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissetti? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerin buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Amr İbni Ahvas el-Cüşemi, Allah ondan razı olsun, veda haccında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinlediğini, Allah'a hamdü senâ edip halka öğüt ve nasihat verdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi: "Ashabım, kadınlara hayırla muamele edip iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Zira onlar sizin idarenize ve himayenize verilmiş emanetlerdir. Kesin bir kötülük işlemeleri müstesna, onlar üzerinde zorbalık yapmaya hakkınız yoktur. Eğer ahlak dışı bir hareket yaparlarsa, onları yataklarında ayrı bırakın. Yaralayıp berelemeden onları dövün. Şayet size itaat ederlerse, onların aleyhine bir yol aramayınız. Şunu iyi biliniz ki, kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları olduğu gibi, sizin de onlar üzerinde haklarınız vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız, yatağını yabancılardan korumaları ve istemediğiniz kimseleri evinize almamalarıdır. Onların sizin üzerinizdeki hakları ise, giyim, kuşam, yeme içme konularında, gücünüz nispetinde onlara iyi bakmanızdır.

ben sana döneceğim. Yanıyorum, yanıyorum işte bak, ne zaman söneceğim. Seni bir kez, seni bir kez gör.

0: Ya Kuddus, ya Kuddus. Sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle.
1: Ke efendim.

Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, siyah bir kadın veya siyah bir genç, mescidi süpürüp temizlik işlerini yapardı. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o kadını veya genci göremeyince, onun nerede olduğunu sordu. Öldü dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana haber verseydiniz ya buyurdu. Ashab sanki bu garip kimseye önem vermemişlerdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana onun mezarını gösterin buyurdu. Mezarını gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun cenaze namazını kıldıktan sonra şöyle buyurdu. Şu kabirler karanlıklarla doludur. Üzerine kılacağım namazdan dolayı Allah onların kabirlerini aydınlatır.

Bir avucuz, bir avuçsunuz, ümmetin de hali meydandadır. Allah bizi yardımsız bırakırsa iş biter, işimiz biter ya. Benden başka kiminiz var diyor Allah ya. Size kim yardım edebilir ki? Kiminiz var? Kiminiz var diyor Allah. Rabbiniz var, Rabbim var. Kurban oldum, sen varsın. La tahsenin Allah manadan çıktı. Üçüncüsü Allah olan ikiyiz biz. Telaş yok. Hicret yolundasın değil mi? Allah seninle. Cihat yolundasın, Allah seninle. İbadet yolunda, cami yolunda, Allah seninle. Hac yolunda, Allah seninle. Sıla-i Rahim'de, davette, tebliğde, Allah yolundasın. Allah seninle. Allah adına bir iş yapıyorsun. Allah Teala Hazretleri de biliyor senin onun adına bu işi yaptığını. Allah seninle beraber. Hiçbir şey olmaz.

Cündüb İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlardan bir müfrezeyi, müşriklerden bir kavme göndermişti. Bunlar, müşriklerle karşılaşınca, müşriklerden bir adam, Müslümanlardan istediğine saldırıp öldürüyordu. Müslümanlardan bir kimse de, onun boş bulunacağı bir anı gözlüyordu. Bu kimsenin, Üsame İbni Zeyd olduğunu konuşup duruyorduk. Üsame, kılıcını çekip, adamı öldüreceği sırada, o kimse, "La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur," dedi. Fakat Üsame onu yine de öldürdü. Peygamber Efendimiz'e müjdeci geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ordunun durumunu sordu. O da olup biteni kendisine haber verdi. Hatta Üsame'nin ve o adamın durumunu da anlattı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi çağırdı ve ona "Adamı niçin öldürdün?" diye sordu. Üsame, "Ya Resulallah, o adam Müslümanların canını yaktı. Falanı filanı öldürdü." diyerek birkaç şehidin isimlerini saydı ve sözüne şöyle devam etti. "Ben onun üzerine yürüdüm. Kılıcı görünce "La ilahe illallah" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Öyle diyen adamı öldürdün mü?" diye sordu. Ben, "Evet" deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallah diyen adam, kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın?" dedi. Üsame İbni Zeyd, "Ya Resulallah, Allah'tan beni bağışlamasını dile," dedi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallah diyen adam, kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın?" demekten başka bir şey söylemiyordu. Hep bu sözü tekrar ediyordu.

Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.